Sen ne biçim adamsın? Şeytanım dedim sana. Şeytanım dedim. Gökyüzünde işaretler göründü. Cehennemin kapıları açıldı. Şeytanım dedim sana.

0: Hoş geldiniz. Kimliklerinizi lütfen resepsiyona bırakınız.
1: Hoş geldiniz.

0: sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz.